0: Merhaba Şükrane Bey.
1: Allah afya. Selamun aleyküm. Ne yapma? Ne yapma?
0: Arafya.
1: Ne ben? Ben daha erim. Ayağımı abartam. Doğun ayağımı.
0: Katura be.
1: Tamam. Bek ya.
0: Bu haber mi sokma?
1: Devam sonra artigo. Artigo. Artigo. Gal. Bayık
0: artigo. Artigo. Artigo.
1: Da nara kavra nara uwa baiga yekum
0: diri
1: da na tibu pari gama ko tawa wasiu
0: idora
1: ni ko kana dibu ani tawa
0: da.